Herjen sırayladır kamlı mozonu menstveymür. O da likur soperlegi öyü müppi snatimin. Ve altakan lega vontura neredesi heymür.